Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yaklaşık bir saat boyunca tango müziği konuşup, hepsi birbirinden değerli, özel kayıtlar, tarihi kayıtlarla oluşan tangolar dinleyeceğiz. Yanımda çok değerli bir dostum var, TRT Ankara Radyosu'ndan beri tanıdığım Ali Işıklı. Hoş geldin Ali.
1: Hoş bulduk Neşe Hanım.
0: Biz 2024 yılında yapmışız bir program.
1: Evet.
0: Ondan sonra biz yurt dışına gidiyoruz demişti ve veda etmiştir, öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Ama 2 yıl sonra bir tango programından sonra bana mesaj yazdın. Ben döndüm diye çok sevindim gerçekten. Çok kısacık nasıl geçti bu, o 2 yıl söz etmek ister misin?
1: Evet, bir değişik bir iş fırsatı yakalamıştık. Sonra ailece bir gitme kararı aldık. 2 boyunca orayı deneyimledik. İşte memleketten de yani temelli ayrıldığımızı düşünüyorduk ama kopamamışız aslında.
0: Döndünüz.
1: 2 sene sonra memlekete dönüş yaptık. Ondan sonra bir tango programıyla gittik. Bir tango programıyla da tekrar merhaba dedik ülkemize.
0: Evet, hep birlikte hoş geldiniz diyelim. Ali bir mühendis aslında,
1: Evet.
0: değil mi? Elektronik mühendisi, Hacettepe
1: Evet.
0: Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, değil mi? Mühendislik
1: Doğru.
0: Fakültesi. Yıllarca burada çalıştı, değil mi?
1: Evet.
0: Alanında. Ama zaten öğrenciliğinden beri tango büyük tutkusu.
1: Evet.
0: Hem dinlemek hem her türlüsü, değil mi? Tango müziği.
1: Evet. Değişik bir şey. Hani Mersin'den çıkıp Ankara'ya gelen 17 yaşında bir çocuktum aslında. Sonra üniversitede dansla tanıştım. Hacettepe işte Danslar Kulübü'nün ilk kurucularından da diyebilirim. İşte buradan bir vefa borcumuzu da göndermek isterim ve rahmetle anmak isterim. Didem Dinçer'den ilk öğretmenimdi. O kulübün kuruculuğuna da ön ayak olmuştu. Onun yani o kulüp faaliyetine başladıktan yaklaşık bir sene sonra da katılan ve işte devam etme kararı alan arkadaşlarla beraber o kulübü devam ettirdik öğrencilik hayatımız boyunca. Öyle bir dans merakı, sonra birden tango ile tanışma, müziğine olan tutku, dansına olan tutku derken sonra radyo programları silsilesi.
0: Evet, evet, evet. Radyo programlarına kadar vardı
1: Evet,
0: o tutku.
1: evet.
0: Biz birlikte 3,5 yıl, değil mi?
1: Üç buçuk yıl
0: program yaptık aynı dönemde. Şimdi başta söz ettim, çok güzel kayıtlar getirmiş. Bunlar özenle seçilmiş gerçekten.
1: Evet.
0: İlkinden başlayalım. Sana bırakıyorum sözü.
1: Evet. Bu çok ilginç bir parça. Aslında bir film için bestelenmiş. Adios Buenos Aires, Doce Tangos diye. Ben merak ettim. Bunun CD'sini getirtmiştim. Ve ilk parçayı dinlediğimde ne ilginç parça demiştim. Ve işte tango gecelerinde, milongalarda, DJ'lik de yaptığım için bir gece deneyeyim dedim. Zaten biraz sonra sevgili dinleyenlerimiz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. Böyle inişleri çıkışları gerçekten ironik bir parça. Luis Borda ve orkestrası seslendiriyor. Ironia del Salon.

0: Umarım siz de radyolarınız başında en az bizler kadar keyif almışsınızdır ve sizleri de cezbetmiştir. Bu parçayı Türkiye'de milongalarda ilk çalan kişiyim diye düşünüyorum. Çünkü yani bu dışarıdan gelen bir geri beslemeydi ve gittiğim işte yurt dışındaki, yurt içindeki diğer mekanlarda da bunu çaldığımda böyle insanlar önce bir tedirgin oluyorlar, şaşkınlık geçiriyorlar ama ondan sonra büyük bir keyifle dans ediyorlar. İsterseniz bu keyfi de yine biz sinema müziğiyle başlattık. İsterseniz yine teması sinemalar olan bir tango dinleyelim. Ne dersiniz Neşe Hanım?
1: Tabii, film müziği anladım bu.
0: Aslında şey, o filmlerde olduğu gibi aslında direkt çevirisi. Como en las películas.
1: Evet, orkestra.
0: Fabio Aguirre orkestrası eşliğinde solist Raul Lavi seslendiriyor.

0: Sırada çok tarihi bir kayıt var. Orhan Afşar Tango Orkestrası. Orhan Afşar sanıyorum ilk, değil mi, bizim
1: Evet.
0: orkestralardan?
1: Evet.
0: Bu kayıt şu nedenle çok özel, bir sunumu da çok özel.
1: Evet. Yani bizim aslında biz radyocuların, ben kendimi de müsaadeniz o sınıfa
0: Tabii,
1: sokmak istiyorum.
0: elbette, elbette.
1: Biz radyocuların duayeni Selçuk Kaskan.
0: Evet, İstanbul Radyosu.
1: Evet, İstanbul Radyosu çok kendine has şairane sunumları. Yani sunumları var, sadece tango müziğinde değil, Latin müzikleri, Latin ezgileri ve bunları bizzat seslendirmişliği de var. İspanyolca bilmemesine rağmen anlatılan o ki Orhan Avşar doğru entonasyonu yapabilmesi için ona işte o kelimelerin doğru okunuşunu anlatmışlığı var diye dinlemiştim ben yine rahmetli Sabahattin Özbaş hocamızdan.
0: Evet, bu tangonun anonsunu Selçuk Kaskan yapıyor.
1: Evet.
2: İsmini ilk defa meşhur Inutil tangosu ile bizlere işittiren Tito Ribeiro'nun birkaç eseri daha elimize geçti. Şimdi dinleyeceğiniz Cosas de Tango da bu güzel örneklerden biridir. Güfteci aşkına bir tangonun sebep olduğunu ileri sürüyor. Halbuki bendeniz acizane, aşkın esas, tangonun ise sadece bir bahane olduğunu iddia edeceğim. Kimin haklı olduğunun tefrikini de takdirinize bırakıyorum aziz dinleyiciler.

0: Y a lo lejos el gemir de un bandoneón.
1: İstanbul Radyosu Tango Orkestrası'ndan, Orhan Afşar Tango Orkestrası'ndan Cosas de Tango'yu dinledik. Ali Işıklı'yla sohbetimize ve tango dinlemeye devam ediyoruz. O kadar çok tango seçmiş ki sevgili Ali. Yani çok fazla konuşmadan hep tangolara yer vermek istiyorum gerçekten. Sıradaki tek çalacağımız bir tango değil mi?
2: Evet evet. O da yine aslında orkestraları günümüz tango orkestralarından seçtim. Bizden sonra işte bayrağı devralan tango programı yapan arkadaşlarım var. İşte onları dinliyorum ara sıra. İşte geleneksel tangoları falan çalıyorlar. Ama bu yeni nesil tango orkestralarından da çok kıymetli, çok lezzetli eserler var. İstedim ki onlardan bir demet hazırlayalım. Birazcık farklı olsun. Bu dinleyeceğimiz orkestrada geleneksel tangoları çok farklı bir müzikal anlayışla seslendiriyorlar. Poema diye bir tango var. Francisco Canaro'nun. Biraz önce aslında Selçuk Kaskan'ın da anlattığı şekliyle Canaro ailesinden Francisco Canaro'nun bestesiyle ünlenmiş çok böyle tipik bir teması var ve çok naif bir tango, çok böyle duygusal bir tango. Bunu çaldığınızda böyle tango geceleri yumuşayıveriyor birden, böyle salonun atmosferi birden yumuşayıveriyor. Ama bu orkestra onu birazcık daha farklı bir tınıyla ve düzenlemeyle seslendirmiş. Umarım dinleyicilerimiz beğenirler. Orkestra Tipica Andarieja seslendiriyor Poema.

0: Sırada çok tango var ama ben buradayken vardı değil mi? Tango kulüpleriniz vardı, tango okullarınız vardı daha
1: Evet,
0: doğrusu.
1: evet.
0: Onlara devam etmeyi düşünüyor musun döndükten sonra?
1: Elbette yani uzak kalmak çok olası görünmüyor. Hayatımızın çok merkezinde bir yerde yer alıyor tango. Ama hani daha yeni geldik işte, ne yazık ki benim arşivimde şu anda bir konteynerin içerisinde Türkiye'ye ulaşmayı bekliyor. Arkadaşlar da çağırıyorlar sağ olsunlar. Gelip milongalarda çalar mısın, DJ'lik yapar mısın diye. Ben de şey diyorum işte, Eylül'ün ortasından sonra arşivim geldiğinde umarım başına bir şey gelmemiştir. Tekrar çalmaya başlayabiliriz ama Ankara aslında son yıllarda bayağı hareketlendi. Neredeyse her gece bir tango gecesi, bir milonga var. İşte üniversitelerin hepsinde tango kulüpleri, işte dans kulüpleri olarak kurulmuş. Orada işte arkadaşlarım gidip ders veriyorlar. Kulüp faaliyetlerini yürütüyor. Aslında tango, nasıl diyeyim, tango dünyasının içerisinde neredeyse genç ve dinamik bir şeye sahibiz aslında. Komüniteye sahibiz.
0: Senin de özel olarak bayağı bir arşivin var değil mi? Çok yüklü bir arşiv diye düşünüyorum.
1: Evet işte hem TRT zamanında işte Orhan Avşar'ın kayıtlarına ulaşma fırsatı buldum. Ne diyebilirim? 98-99 yılında, 1999 yılında başladım tangoya. O günden bugüne de işte CD olsun, plak olsun toplamaya gayret ediyorum. Hatta çok da ilginç bir şeyim oldu burada bir sahafta. İsterseniz şu iki tangoyu anons edelim, ondan sonra onu
0: Evet.
1: paylaşalım.
0: Evet, bu iki tangoyu sen anons eder misin?
1: Evet, şimdi Orkestra Tipica Sanssouci'yi iki tangoda dinliyoruz. İlk önce Hamas Retornas, onun ardından da tango dünyasının en ünlü piyanistlerinden Osmar Maderna için yapılmış özel bir düzenleme radyolarınızda olacak, Kristal.

0: Bir hikayemiz vardı değil mi?
1: Çok ilginç bir Canaro tangosunu arıyordum yıllar önce. Bir tane CD'de basılmış. O CD'nin ikinci eli de o zamanlar bile 150-200 dolardan satılıyordu. Sonra bir gün Zafer Çarşısı'nda işte o meşhur plakçı abimizin dükkanında işte plakları karıştırırken işte taş plaklar var. Ondan sonra Seyhan Hanım'ın taş plakları, şunlar bunlar falan. Sonra birden mucize gibi o aradığım tangonun taş plağını buldum. Elime düştü. Şimdi böyle tuttum, bir elim titremeye başladı. Sonra dedim ki yani bunun CD'si 200 dolarsa şimdi bakalım kaç para isteyecek benden Gürkan abi dedim. Gürkan abinin yanına gittim. İşte Seyhan Hanım'ın tangoları varsayalım ki işte günümüzün 250 lirası, 300 lirası falan dedi. Baktı baktı, yabancı tango CD şeyi dedi, taş plağı 10 lira versen yeter dedi.
0: Şans
1: Aynen,
0: olmuş gerçekten.
1: öyle.
0: Onlar da repertuara
1: Evet,
0: katıldı.
1: aynen öyle
0: Arşive
1: duruyor.
0: katıldı. Evet.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi arşivden iki parça daha var, değil
1: Evet.
0: mi? Pablo Valle altılısı.
1: Evet.
0: Neler söylersin bu tangolarla
1: Evet,
0: ilgili?
1: önce bir Valsesito dinleyeceğiz. Lagrimas y Sonrisas. Onun arkasından ise çok ilginç bir düzenleme. Japon ezgileriyle süslenmiş bir tango.
0: Evet, samurai.
1: Samurai,
0: Evet.
1: evet.
0: Onun da bir sunuşu var değil mi?
1: Evet,
0: Japonca bir
1: aynen
0: sunuş
1: öyle.
0: var. Tabii Japon radyosu olunca onun sunuşu da gerçekten çok özel bir kayıt.
1: Evet, çok ilginç. Bakalım dinleyicilerimiz beğenecekler mi?

0: Bu haftaki konuğum Ali Işıklı'nın birbirinden güzel kayıtlarını dinliyoruz. Sırada iki tane daha var. Ben bu Rustico'yu çok beğendim. Çalacağımız ikinci tango. Birincisinden başlayarak anonsumu yapar mısın lütfen?
1: Evet, yine iki yeni tango orkestrası. Siempre Tango Orkestrası'ndan ilk önce Biento Solo adlı tangoyu dinleyeceğiz. Sonra Tango Bardo'nun Rustico albümünden De Floreo.

0: Son olarak Tango Bardo Orkestrası'ndan De Floreo'yu dinledik. Ali Işıklı'yla artık sohbetimizin sonuna geliyoruz. Çok özel bir parça var. Ciao
1: Evet.
0: Bella. Bu galiba milonga tarzında, değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet. O da yine yeni dönem tango orkestralarından bir tanesinin düzenlemesi. Bildiğimiz Ciao Bella'nın düzenlemesini yapmışlar. Yine parçadaki güzellikleri dinleyenlerimize bırakalım ama bir gece ODTÜ'de, ODTÜ Vişnelik tesislerinde işte milongada, Havuzbaşı milongasında yine DJ'lik yapıyorum. 7 ya da 8 yaşlarında bir kız çocuğu geldi. Ben dedi bir şarkı isteyebilir miyim dedi.
0: İstek geldi.
1: İstek geldi. Ondan sonra tabii ki dedim. Hani ben böyle tango beklerken falan Ciao Bella dedi. Çalar mısınız dedi. Yani 7-8 yaşındaki çocuğun Ciao Bella'yı bilmesine mi
0: Bilmesi,
1: şaşırayım?
0: evet, ilginç.
1: Ondan sonra ne yapayım ne edeyim falan diye düşünürken birden bu milonga aklıma geldi. Dedim çalacağım ama işte o bir ritüeli var. Tango gecelerinin işte iki tango bir milonga, iki tango bir vals şeklinde böyle bir akışta gider. Dedim birazcık bekleteceğim seni ama söz veriyorum çalacağım sana dedim. Ve işte Ciao Bella'yı çaldım. Yani orası da böyle gece ikiye bölünüyor. Bir oranın müdavimleri var. Normal işte Vişnelik tesislerine geliyorlar işte keyifli vakit geçirmek için. Bir de milongaya katılan tangocular var. Ama o parça çalınca bütün Vişnelik tesisi birden böyle el çırpmaya, şarkıları söylemeye başladılar. Bayağı keyifli oldu.
0: Evet, ben de dinledim. Gerçekten çok güzel. Belki de çaldığımız parçaların en uzunu.
1: Evet.
0: En son parça olarak onu seçtik. Ciao Bella'yı milonga tarzında dinliyoruz
1: Evet.
0: son olarak. Ali'cim çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için.
1: Evet.
0: Tekrar hoş geldiniz diyorum ülkemize uzunca bir aradan sonra. Başarılar diliyorum yeni tango okulunda da.
1: Çok çok teşekkürler. Yani bundan daha güzel bir hoş geldin olamazdı
0: Öyle
1: herhalde.
0: mi? Öyle mi? Çok mutlu oldum.
1: Çok ne yaparız ne ederiz acaba falan diye düşünürken birden hadi işte Perşembe kayıt yapacağız falan dediğinizde bayağı böyle bir mutlu olmuştum.
0: Ben de yani bir eski bir dostla karşılaşmak gerçekten çok güzeldi.
1: Evet.
0: Her zaman beklerim bundan sonra yeni
1: Evet.
0: tangolarla arşivin de geldiğinde.
1: Evet, dinleyenlerimizi de birazcık meraklandıralım.
0: Evet.
1: Ondan sonra tekrar bir tango programında onlarla buluşmak üzere diyelim.
0: Evet. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizle Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Müzik Mutfağı'na ve Gurme Müzik Köşesi'ne hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, Viyana'nın 3 büyük bestecisi Mozart, Beethoven ve Haydn piyano konçertosu formunda çok verimli olmuşlar biliyorsun. Mozart birbirinden güzel 27 piyano konçertosu bestelemiş. Haydn ardında senfonileri kadar değerli olmadığı öne sürülen ama çok severek dinlenilen 14 tane piyano konçertosu bırakmış ki bunlardan 11 numaralı re majör piyano konçertosu ayrı bir yere sahiptir.
1: Bir tek uç alınmış.
0: Evet. Geçmişe ait müzik kalıplarını kıran Beethoven ise 5 piyano konçertosuyla bu forma damgasını vurmuş. Bu 3 büyük bestecinin piyano konçertolarını topladığımızda sayısı neredeyse 50'ye yaklaşıyor. Yüklü bir müzik mirası bırakmışlar bize. Benim senden asıl öğrenmek istediğim 3 büyük besteci sayısı 50'ye yaklaşan piyano konçertosu bestelemişken nasıl oluyor da Chopin, Liszt, Mendelssohn, Schumann, Brahms gibi besteciler toplamda böyle 10-12 tane piyano konçertosu besteleyerek onların gerisinde kalmış. Üstelik piyano 19. yüzyılın gözde çalgısı ve bu büyük bestecilerin az sayıda piyano konçertosu bestelemesi bana biraz garip geldi. Ne diyorsun?
1: Garip değil. Bir kere kulvar değişiyor. Klasikten romantizme geçiliyor. Evet. Ve bir geçiş dönemi. Tabii romantik eserlerde Chopin'in piyano konçertosunda melodi çok ön planda. Ama öteki tarafta bir sistemin içinde klasik batı müziği formunda, ABA formunda gittiği için sanıyorum orada bir geçiş dönemi olduğu için bir şeyler yaşanmış olabilir.
0: Ya da en iyisini Mozart yazdı diye mi acaba?
1: Yok, yani ona bakarsan Haydn da bak, 11 tane piyano konçertosu ve
0: 14 tane.
1: 14 tane.
0: 11.si çalıyor
1: ama
0: evet.
1: En çok çalıyor.
0: O sondaki Macar şeyinden herhalde, evet. Değil mi temasında?
1: Yani o romantik döneme geçiş olduğu için sanki. Biliyorsun romantik dönemde çok çabuk hız kazanıp sonra da empresyonizm ve modern müzik geliyor yani. Klasik batı müziği daha uzun bir zaman sürdü diye düşünüyorum. Mozart, Beethoven'ların. Bir de tabii çok çabuk yazıyorlar.
0: Evet.
1: Yani Mozart bütün piyano sonatlarını 22 yaşına kadar yazmış zaten 35 hayatında. Yani inanılmaz seri.
0: Ama onlar da mesela ne bileyim Liszt'te, Mendelssohn'da, Schumann'da, Brahms'ta onlar da kendileri seslendirebiliyor. Aynı o üç büyük sanatçı gibi yani. Mozart gibi, Haydn gibi, Beethoven gibi. Değil mi? Enteresan.
1: Ya evet, yani bence o bir geçiş dönemini daha duygusal yönde yaşayan dikkat ediyorsan. Mesela Franz Liszt'te iki piyano konçertosu ama...
0: Bir tane daha var. Onda şey yapmış.
1: Var bir
0: üçüncü,
1: de orkestrayla. Evet.
0: Bir de üçüncü piyano konçertosu. Onu bir kenara etmiş. Belki de bir yavaş yavaş acaba modası mı geçiyor? Şeyin daha başka.
1: Modası geçiyor derken.
0: Çünkü Liszt biliyorsun bir resital şeyi başlatmış. Geleneği başlatmış. Değil mi? Resitalleri daha çılgınca.
1: Tabii tabii.
0: Sihirbazlıklar
1: zaten
0: gösteriyor.
1: Orkestra yazıları oldukça zayıf. Mesela bir Beethoven konçertolarında kullandığı o senfonik orkestral yazı teknikleri yok.
0: Evet.
1: Paganini gibi. Paganini de biliyorsun orkestra yazısı felakettir
0: çok
1: yani.
0: Zor.
1: İki akorla. Yani bütün konçerto.
0: Temanda tabii. O zaman bir Haydn Fa majör piyano konçertosu dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet, tam da piyanonun altın çağında. Orkestra eşlikli piyano konçertoları sanki bir anda ortadan kaybolmuş gibi. Evet. Ama şöyle bir gerçek de var. O kadar çok o devirde gölgede kalmış besteci var ki bugün neredeyse adını bile anmıyoruz ama mesela Moscheles, Herz, Kalkbrenner veya Hummel, onlar bayağı piyano konçertosu bestelemişler. Hı hı. Buna ne diyeceksin? Hatırlamıyoruz bile bugün.
1: Bak şimdi bu, belki o zaman da bir sistem vardı. Hani o çiftliğin içine girenler ve giremeyenler. O da olabilir yani.
0: Onlar ürettikçe üretmişler çünkü.
1: Evet. Neden girememişler bu piyasaya?
0: Bilmiyorum, sana soruyorum.
1: İşte belki de engellendiler yani. Değil mi?
0: Olabilir.
1: Yani. Ama Hummel, yine Hummel'ın yine çok çalınan eseri var.
0: Evet.
1: Daha çok solo eserleri.
0: Trompet konçertosu çalınıyordu en çok. Ama şimdi piyano eserleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Çalınıyor yani. Ben şimdi diyorum ki Moscheles'in piyano konçertosuna bir kulak verelim. Biraz çıkaralım gölgeden. Ha? Bu gölgede
1: bence
0: kalmış
1: güzel
0: besteciyi.
1: Dinlememiştim ben.

0: Evet, bence o kadar güzel bir konçerto ki. Hı-hı. Şöyle bir şey var bir de. Romantik piyano konçertosu günümüz estetik anlayışı içinde değerlendirildiğinde sanki zayıf kalıyor. Nedir zayıf yönleri mesela bu konçertoların? Hummel'in, Moscheles'in, Hertz'in, yani dinlediğimiz zaman müthiş zevk alıyoruz değil mi?
1: Evet, yani biraz daha farklı zaten beste yapıları da.
0: Evet.
1: İşte dediğim gibi korkarım. Yani burada tabii ki liste Chopin'e laf atmak değil de bir kesinlikle bir sistem vardı. İçeri giremediler yani. Çok zorlandılar. Ama iyi olan bir şey var. Bu hepsinin notaları var. Ve isteyen bunlara
0: ulaşabiliyor değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, ulaşabiliyor ve bence de araştırmak lazım.
0: Evet.
1: Yani hep konuştuğum şey işte neler o kısır döngünün içinde dönüyorsun. Tamam.
0: Ya dinlediğin zaman evet. Bayağı bir konç, yani Beethoven mı diyorsun, yer yer işte Haydn mı diyorsun,
1: evet.
0: Mozart mı diyorsun.
1: Evet.
0: Yani ilginç.
1: Etkilenmişler de tabii canım.
0: Tabii ki canım. Tabii.
1: Yani
0: çalındığı zaman güzel iş çalmaya bakıyor bence. Belki Liszt'in piyano konçertoları bize yardımcı olabilir. Çünkü onda daha bir yenilikçi kurgular var değil mi? Kendine has bir müzik dili var. Bir de şu var, acaba Liszt piyanoyu bir orkestra gibi mi görüyordu? Piyanodan orkestra sesi çıkarmak gibi bir kaygısı mı vardı ki? Senfonik eserleri de piyanonun tuşlarına yansıtmak onun fikriydi değil mi Burçin?
1: Yani zaten o seviyedeki piyanistler orkestral tınıları
0: piyanodan çıkartıyorlar.
1: Piyanoda duyuyorlar
0: evet,
1: zaten
0: duyuyorlar.
1: Onu.
0: Onun için lüzum yok mu demişler orkestraya.
1: Yani, ama yenilikçi olduğu kesin. Mesela birinci piyano konçertosunda dört ölçüden sonra tak. Gerçi bunu Schumann da yaptı. Mesela o
0: ani
1: Mozart'ın
0: giriş.
1: Haydn uzun girişlerinden sonra hatta bazen benim en büyük korkumdur klasik besteciler çaldığımda o kadar uzun ki yani,
0: evet.
1: Yani 4-5 sayfa orkestranın çalması neredeyse orkestra bütün birinci bölümü çalıyor.
0: Evet.
1: Düşünebiliyor musun? Bütün temaları farklı yerden geliyor. Tabii ki olağanüstü bir orkestral yapısı var. Çok da seviyorum. Ay bana ne zaman sıra gelecek diye hani gözlerimi dinlemek zorunda kalıyorum. Çünkü hemen dışarı gidebilirsin ya da onları dinlerken giremeyebilirsin.
0: Tabii
1: yani.
0: Tehlikeli.

0: Liszt Avrupa'yı kasıp kavuran piyano sihirbazı olarak turneler yaptığı yıllarda ilginç gelecek. Elinde imzasını taşıyan bir tane bile piyano konçertosu yokmuş, biliyor musun? Bu da rakiplerini mutlu ediyormuş için için. Daha yazmadı bu adam piyano konçertosu diye. Hatta bu yüzden bayağı acımasız eleştiriler de almış. Aslında o yıllarda Liszt'in elinde 3 tane piyano konçertosunun taslağı hazırmış. Ama pek kendine güveni yokmuş ve alçak gönüllü bir müzikçi olduğu için yeterli bir besteci değilim ben diye görüyormuş kendini ve tamamlamaktan kaçınıyormuş bu eserlerini. Liszt'in 3 piyano konçertosunun ikisi bugün biliyorsun konçerto edebiyatının en sevilen ve sık çalınan eserleri. Liszt'in elediği 3. konçerto ise son derece keyifli, hoş bir parça
1: ama
0: olarak
1: çok çalınmaz o.
0: Nadiren böyle hoş parça evet. muamelesi yapılıyor. Neden pek sık çalınmaz sence?
1: Ya 1 ve 2 o kadar dominant ki hatta 1 dominant. 2 bile 1'e göre nadir çalınır ve çok zor tabii 2'de. Birinci piyano konçertosunu o kadar her şeyini koymuş ki.
0: Zaten çok zor piyano ortaya çıkarmış baksana evet, taslakları bekletmiş. Ama o arada da dolaşıyor bütün dünyayı yani resitaller gayet veriyor şey yapıyor ama konçertoya sonra sıra gelmiş.
1: Francis zaten çalmadığı gece yokmuş.
0: Yokmuş bar pianisti gibiymiş. Evet. Yani. Hayır otelde

0: bile turnede
1: hemen toplarmış 40 kişi.
0: Otelin lobisinde bile bir piyano görünce ne kadar güzel çalarmış.
1: Biliyorsun rockstar gibiydi. Yani bütün hanımlar, hanımefendiler kapılarda bekliyormuş.
0: O zaman listenin 3. piyano konçertosuna bir kulak verelim Burç'im, bakalım.

0: Liszt 1. piyano konçertosunu Weimar'da bir kutlama gerekçesiyle ilk kez seslendirmiş Burçin. Piyano konçertosu sahnede şov yapmayı seven Liszt'e uygun bir form değil mi aslında? Yani değil mi? Uygun
1: i̇şte
0: bir
1: biraz
0: form.
1: Biraz önce dediğim evet. gibi. Yani Liszt o zamanın rockstarıymış.
0: Acaba
1: yani.
0: Şey mi hani içe dönük konçertonun sonattan ayrıldığı temel noktada değil mi? Hani konçerto daha dışa dönük,
1: evet.
0: Sonat daha içe dönük, iç hesaplaşma. Acaba onu mu ortaya koymak istemiş, ne yapmış yani değil mi?
1: O da olabilir.
0: Weimar'da bir kutlama gerekçesiyle ilk kez seslendirmiş Burçin. Piyano konçertosu sahnede şov yapmayı seven Liszt'e uygun bir form değil mi aslında? Yani değil mi? Uygun
1: i̇şte
0: bir
1: biraz
0: form.
1: Biraz önce dediğim evet. gibi. Yani Liszt o zamanın rockstarıymış.
0: Acaba
1: yani.
0: Şey mi hani içe dönük konçertonun sonattan ayrıldığı temel noktada değil mi? Hani konçerto daha dışa dönük,
1: Evet.
0: Sonat daha içe dönük, iç hesaplaşma.

0: Solo enstrümanı için tabii sonat ve konçerto ama farklı iki formdan söz ediyoruz,
1: Evet.
0: değil mi?
1: Bir de oldukça yenilikçi bir yapısı var.
0: Bence tek başına demiş gösteri yapmak daha şey demiş, değil mi?
1: Daha kolayına
0: Neden
1: gelmiştir
0: piyano
1: yani.
0: konçertosu
1: Evet.
0: besteliyim de şimdi bir orkestranın önünde yani.
1: Bir de büyük egolar yani.
0: Büyük egolar.
1: Yani hep ben yani. Hep
0: Evet.
1: Franz Liszt, showman.
0: Showman.

0: Borsan Klasik.
1: Liszt'in aşağı yukarı aynı yıllarda Weimar'da bestelediği Si minör piyano sonatıyla 1. piyano konçertosunun izleyici üzerindeki etkisi farklı değilmiş Burçin. O da enteresan yani, değil mi? Aynı etkiyi yaratmış. Yazı dilleri de farklı. Liszt de bu yönden gelebilecek eleştirilere hazırmış ve gardını almış. 1. piyano konçertosunun o meşhur girişi Liszt'in öğrencisi Hans von Bülow'a göre Almanca "bunu hiçbir zaman anlayamayacaksınız. Ha ha. Das versteht ihr alle nicht. Ha ha." cümlesinin bestelenmiş haliymiş. Sana göre de öyle mi o meşhur giriş? Hatırla bakalım o girişi.
2: Tam daram tam tararam. Ya bir şey söyleyeceğim. Burada tabii bir sinyal var.
1: Baksana ne demiş, evet. Siz hiçbir zaman...
2: Bunu anladınız. Das versteht ihr überhaupt nicht.
1: Hiçbir zaman anlayamayacaksınız. Evet. Ha ha. Bunu düşünerek çalmak lazım değil mi?
2: Evet. Ya çok, tabii ki çok esprili de
1: şey. Ama müthiş bir giriş değil midir Burçin'in?
2: Tabii canım... ya işte dediğim gibi çok... Mesela Chopin'de de uzun... Piyano konçertosunda uzun bir orkestra girişi var. Evet. Liszt'te öyle bir şey yok. Liszt direkt piyanosunu göstermiyor.
1: Zaten siz bunu anlayamayacaksınız. Ha ha. Evet. O zaman kulak verelim bakalım anlayacak mıyız?

0: piyano konçertolarının yazı dillerine baktığımızda büyük çoğunlukla bestecilerin imzası niteliğinde olan diğer piyano eserlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Yani bu sadece liste özgü bir durum değil, değil mi? Örneğin solo eserlerinde her sayfada yeni temalar sunan, bizim böyle başımızı döndüren Schumann, piyano konçertosunun ilk bölümünü sadece tek bir tema üzerine kurmuş. Buradan şu sonuç çıkabilir mi Burçin? Besteci eserini yazılış amacına göre mi şekillendiriyor?
1: Evet. Yani
0: eleştirilir bir de, biliyorsun Schumann'ın konçertosu yani çok beğenilmez. Bir de biricik piyano konçertosu yani.
1: Karışık gibi değil mi? Evet. Biraz. Fakat 3. bölüm piyanistlerin en büyük tehlike yaşadığı, biliyorsun.
0: Evet.
1: Hep ezber hatasının olduğu. Ben Schumann konçertoda, orada da biliyorsun direkt girer timpani'den sonra 2. bölümünü. Soru cevapları çok severim.
0: Tabii yani, çok da şiirsel temalar var.
1: Ve harika bir 2. bölüm vardır. Ama Schumann'ın tabii psikolojik şeyi de çok etkin olmuş. Yani
0: ama güzel bir konçerto değil mi?
1: Gayet tabii.
0: Sen çaldın mı Schumann?
1: Çok. Çok çaldım ve en sevdiğim konçertolardan, çünkü rahmetli Mithat Fenmen'le çalışmıştım. Onun için çok büyük anısı vardır bende.
0: Evet.
1: Mithat Hoca, yani ışıklar içinde olsun, ya hiçbir şey demezdi, biliyor musun? Ben çalıyordum.
0: Enteresan.
1: Evet, bir gün gittim bahçede oturuyorum, ya dedim ben çalıyorum ya, bana hiçbir şey söylemiyor.
0: Ne kötü, ondan ne sonra, iyi ha hiç.
1: Evet, hayır, kötü iyi değil, hani müzik hakkında hani burayı böyle çalman lazım. Sonra bir gün dedim o sayın hocam, dedim artık ben bu konçeti çalmak istemiyorum, çünkü hani çalıyorum ve biz haftaya bir daha görüşüyoruz, yeniden çalıyorum falan. Sen her seferinde ilerlediğini farkında değilsin diyordu. Ve o gün mesela benle bir çocuk gibi değil de bir yetişkin gibi konuştu. Çünkü ben 12 yaşındayım.
0: Ya 12 yaşında Schumann konçerto çalmak yani biraz zor iş.
1: Yani Mithat Hoca'nın çok değişik bir sistemi vardı. Mesela yine rahmetli Güle Urata'yla son sene çalışmıştım. Mithat Fenmen'in vefatından dolayı. Güle Hanım mesela çok detaycıydı ve inanılmaz iyi bir eğiticiydi. Çok iyi piyanisti. Çok farklıydılar.
0: Çok farklı.
1: Hoca hiçbir şey konuşmazdı. Evet. Sana bırakırdı. Ve anladım daha sonra. Çünkü gerçekten yetiştiğinde, yani ilerleyen yıllarda hiç kimsesinin yanında olmayacak.
0: Tabii.
1: Senin kendin bulman lazım bazı şeyleri.
0: Ne kadar doğru yapmış. Ha,
1: oturup da senle tek tek nota nota çalışılmaz yani. O seviyeye artık geçmiş oluyorsun zaten. O konçerto
0: zaten Schumann konçerto çalıyorsun. Değişen estetik anlayışının da tabii etkisi var bence, değil mi? Mesela zamanla geçerliliğini yitiriyor belki konçerto formu. Yeni arayışlara itiyor besteciyi. Schumann ya da Liszt tabii ileriyi gören insanlar bu durumun farkında olmuş olmalılar ki Beethoven ve Mozart gibi yapmamışlar. Konçerto türünde sadece ihtiyaç olduğu kadar beste yapmışlar gibi geliyor bana. Acaba bunlar, bu besteciler Mozart ya da Beethoven'ın piyano konçertoları altında ezilmişler midir? Ne dersin? Ya çünkü bence, öyle çok sayı var ki önlerinde.
1: Bence tabii canım, başa çıkamamışlar yani bence. Bir de daha çok çalmışlar kendileri.
0: Evet.
1: Konser yaptıkları için. Liste zaten biraz önce konuştuğumuz gibi daha sonradan zaten hazır olan kafasındaki şeyi yıllar sonra.
0: Beethoven'da o hacimli piyano konçertoları yani değil mi? Ezilmemek elde yani, değil. Gene çok az yazmış bence.
1: Ya, ama mi? Yeterli bence.
0: Yeterli yani. Yazmış.
1: Yani ilk önce bir beşini çal da ondan sonra.

0: sanırım bir yerden sonra tökezlemiş konçerta formu, varlığını ya da değişik formlarda sürdürmeye başlamış. Acaba konçerto türü daha sonra böyle giderek senfoniye, konçertant forma mı yaklaşmış, değil mi? Bazı konçertlar piyanolu senfonilere benzer, değil mi? Obligato piyano. Mesela Brahms ya da Busoni'nin konçertosu geliyor hemen aklıma, değil
1: aman
0: mi?
1: Aman Allah'ım, Busoni konçertosu. O kadar zor ve zor, yani
0: inanılmaz bir senfonik yapı var.
1: Piyanistik olmayan demek istemiyorum ama
0: obligato piano.
1: Aman Allah'ım, yani hakikaten bir iş yani.
0: Brahms da öyle, değil mi Burçin?
1: Brahms ama yine piyanistik. Yani onun başka bir şeyi var mesela. Brahms'ı çalarken müziğin içinde teknik problemini halledebiliyorsun. En zor pasajları. Çünkü mantıklı. Ama Busoni'de...
0: Busoni çok şık bir besteci.
1: Benim Almanya'daki tezimdi. Ya 40 sayfa, ben 50 sayfamı Almanca yazmıştım Busoni hakkında. Çok ilgilendiğim... Çok da yakından takip ettim.
0: İnanılmaz transkripsiyonları da var.
1: Evet, Carmen Fantasy'yi mesela ben onu kendi albümümde çalmıştım. O Morse Empoze'ydi bir yarışmada. Enteresan.
0: Nispeten klasik tarzda konçerto yazmaya çalışan bir dostumuz daha var. O da Sergei Prokofiev.
1: Evet.
0: Beşinci konçertosunu besteledikten sonra Prokofiev'in başına gelmeyen kalmamış ama. Beşinci konçertosuna tepki gösteren izleyiciler yuhalamışlar, biliyor musun, zavallı Prokofiev'i. O da konçertonun ilk seslendirilmesinin ardından ben demiş konçerto formunu terk ediyorum ve bir daha konçerto bestelemeyeceğim demiş ve bunu yapmış yani.
1: Evet, onda da zaten Prokofiev 2 ve 3 çok sık çalınır. 2 berbat, zordur. 3 de halk. Halkın en beğendiği konçertodur.
0: Ama 5'i de yuhallanacak bir konçerto değil yani.
1: Değil misin? Prokofiev'ten konuşuyoruz. Benim kütüphanemde en önemli yeri olan bir bestecidir.
0: O zaman bir bakalım nasıl Prokofiev'in 5. piyano konçertosu. Bence yuhalanmayı hak etmeyecek kadar güzel.

0: düşün mesela günümüzde Rahmaninov'un piyano konçertolarından, özellikle de ikinci piyano konçertosundan övgüyle söz ediyoruz ve çok severek dinliyoruz. Çok da sık çalınıyor. Ama şöyle bir şey var. Rahmaninov yaşarken en çok övgü alan eserleri piyano konçertoları değilmiş, biliyor musun? Buradan da gene şu sonuç mu çıkıyor şimdi acaba? Yavaş yavaş form olarak geçerliliğini mi yitiriyor? Ne oluyor yani? Bakar mısın o zaman başka eserleri övgü alıyormuş Rahmaninov'un, konçertoları değil.
1: Kendisi çok mükemmel çaldığı için kendi eserlerini. Hı hı. Bir de birazcık Franz Liszt akımı da var yani. Liszt de biliyorsun daha çok solo eserlerini.
0: Benim hala aklım almıyor. Beethoven'dan sonra yaşamış bence bütün büyük besteciler piyano konçertosu bestelemek konusunda biraz gönülsüz davranmışlar.
1: Ezilmişler ya.
0: Herhalde yani değil mi? Ne söyle bana, tatmin edici bir cevap ver. Bilmek istiyorum yani. Niye bu kadar az piyano konçertosu bestelenmiş?
1: Yani şey de olabilir tabii ki. O zaman bir orkestrayı artık kurmak ve tabii bu bestecilerin altında da onlarla çalışmak çok zor.
0: Ne kadar farklı dönemlerde, farklı geleneklerde yaşamışlar.
1: Ya
0: farklı.
1: Bir de, tabii ilk başta konuştuğumuz gibi Haydn, Mozart ve Beethoven'ın o kadar çalışkan bir şekilde ürettiği konçertolardan sonra bu geçiş dönemi işte romantizmde daha çok biliyorsun kendileri de çalan devamlı konser verdikleri için gerek de duymamışlar yani sanki müziklerinde zaten.
0: Ama tabii bir... o anda diyorum Beethoven o kuartet formunda müthiş şeyler yaratıyor.
1: Tabii.
0: O da müziğine çok daha önemli değil mi?
1: Ama ya baş etmek çok zor
0: çok
1: ya.
0: Çok zor değil mi? İçinden çıkamayacağız. Bence diyelim ki Beethoven piyano repertuarında başka bir yerde duran Mozart, Beethoven eserler olarak yerini almış. Onları takip etme, izinden de gitmeye korkmuşlar sanki biraz gibi geliyor bana.

0: Evet, tadı damağımızda kalan şiirsel Schumann yorumundan sonra artık müzik mutfağımızın açık büfe köşesine geçip biraz soluklanalım.
1: Açık büfe.
0: Sevgili dinleyenler, müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe'nin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak ama sırada önce ona soracağım Açık Büfe sorularım var. Sence piyanistler kişilik olarak diğer müzisyenlerden farklı mı?
2: Sanmıyorum.
0: Repertuarında vakti zamanında zirveye koyduğun ve hala vazgeçemediğin bir Beethoven konçertosu var mı?
2: 2 numara.
0: Geçmişte haksızlık yapıp bir kenara attığın Schumann eseri var mı?
2: Karnaval.
0: Bugün de açık büfe sorularıma içtenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi sıra geldi senin seçtiğin açık büfe tadımlığına.
2: Albinoni'nin ünlü adagiosunu Nana Muscari'den dinleyelim.
0: Evet, programımızın kapanışı için gene harika bir seçim yaptın Burçin. Sevgili dinleyenler, siz bu güzel parçanın tadını çıkarırken program ortağım Burçin Büke ile birlikte biz de sizlere veda edelim. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
2: Hoşça kalın.

Dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizle Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Signum Classics etiketiyle yayınlanan violoncelci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçılar bu kayıtta Ludwig van Beethoven'ın tüm violonsel piyano sonatlarını seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Beethoven yaşamı boyunca 5 violonsel sonatı bestelemiş. Bunları yaşamının 3 yaratı dönemi içinde 1796, 1807 ve 1815 yıllarında yazmıştır. Opus 5 numarasıyla yayınlanan ilk 2 sonat, bestecinin 1796 yılında Prag, Leipzig ve Berlin'e yaptığı gezi sırasında Berlin'de konakladığı aylarda yazılmıştır. Alman topraklarında Viyana'dan sonra en önemli sanat merkezi konumundaki Berlin, o dönemde Prusya Kralı 2. Friedrich Wilhelm'in yönetimi altındaydı. Müzik tutkusu ve özellikle violonsele olan hayranlığı dönemin ünlü müzisyenlerinin Berlin'de toplanmasına neden olmuştu. Kral bir süre tanınmış besteci ve usta bir violonselci olan Luigi Boccherini'yi sarayda görevlendirmiş, ardından iki Fransız cellist Jean-Pierre Duport ve kardeşi Jean-Louis Duport'u Berlin'e çağırmıştı. Beethoven, Prusya kralının violonsele olan tutkusunu göz önünde bulundurarak daha sonra Opus 5 olarak yayınlanacak iki sonatı bestelemiş ve bunları sarayda Jean-Louis Duport ile birlikte seslendirmiş, bu kralın çok hoşuna gitmişti. Yapıtlar basılırken Prusya kralı 2. Friedrich Wilhelm'e ithaf edilmişlerdir. Beethoven 1807 yılında yoğun bir çalışma temposunun ardından 5. ve 6. senfoniyi bestelediği dönemde daha sonra Opus 69 numarasıyla yayınlanacak bir violonsel sonatı daha bestelemiştir. Günümüzün en tanınmış violonselcilerinden Steven Isserles'e göre bu sonat müzik tarihinde violonsel ve piyanonun eşit önemde rol aldığı ilk örnek sayılabilir. Beethoven gerçekten de hem çok iyi tanıdığı piyanonun hem de violonselin aynı önemde duyulmasını sağlamış ve oda müziği dağarının vazgeçilmez yapıtlarından birine imza atmıştır. Şimdi bu yapıtı violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 69 La Majör Violonsel Sonatını dinledik. Violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Beethoven 1815 yaz aylarında, daha sonra Opus 102 numarasıyla yayınlanacak iki violonsel sonatı daha yazmıştır. Bu yapıtlar, bestecinin son yaratı dönemi olarak kabul edilen sürenin tam başlangıcında ortaya çıkmıştır ve bu süreçte göreceğimiz olgun müzik dilinden izler taşımaktadır. Şimdi Opus 102 1 numaralı sonatın 2. ve 3. bölümleriyle Opus 102 2 numaralı sonatın tümünü violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 102, bir numaralı violonsel sonatının 2. ve 3. bölümleriyle Opus 102, 2 numaralı violonsel sonatının tümünü violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç. Hafta içi her günkü saatimde mikrofon başına geçtim ve seçtiğim eserlerle saat 16'ya dek sizlere

0: It is almost time. Yours, yes, but mine too. Sleep well in this world and in the next.
1: Borsan Klasik'te Konu şarkısını dinliyorsunuz.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu ile yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin, sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler, tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyun'un kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle sona eriyor.

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı, sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü Yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyun'un yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet İmiş Her Ne Var İse Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyun'un Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Müzik Mutfağı'na ve Gurme Müzik Köşesi'ne hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, Viyana'nın üç büyük bestecisi Mozart, Beethoven ve Haydn piyano konçertosu formunda çok verimli olmuşlar biliyorsun. Mozart birbirinden güzel 27 piyano konçertosu bestelemiş. Haydn ardında senfonileri kadar değerli olmadığı öne sürülen ama çok severek dinlenilen 14 tane piyano konçertosu bırakmış ki bunlardan 11 numaralı re majör piyano konçertosu ayrı bir yere sahiptir.
1: Bir tek uç alınmış.
0: Evet. Geçmişe ait müzik kalıplarını kıran Beethoven ise 5 piyano konçertosuyla bu forma damgasını vurmuş. Bu 3 büyük bestecinin piyano konçertolarını topladığımızda sayısı neredeyse 50'ye yaklaşıyor. Yüklü bir müzik mirası bırakmışlar bize. Benim senden asıl öğrenmek istediğim 3 büyük besteci sayısı 50'ye yaklaşan piyano konçertosu bestelemişken nasıl oluyor da Chopin, Liszt, Mendelssohn, Schumann, Brahms gibi besteciler toplamda böyle 10-12 tane piyano konçertosu besteleyerek onların gerisinde kalmış. Üstelik piyano 19. yüzyılın gözde çalgısı ve bu büyük bestecilerin az sayıda piyano konçertosu bestelemesi bana biraz garip geldi. Ne diyorsun?
1: Garip değil. Bir kere kulvar değişiyor. Klasikten romantizme geçiliyor.
0: Evet.
1: Ve bir geçiş dönemi.
0: Hı hı.
1: Tabii romantik eserlerde Chopin'in piyano konçertosunda melodi çok ön planda. Ama öteki tarafta bir sistemin içinde klasik batı müziği formunda, ABA formunda gittiği için sanıyorum orada bir geçiş dönemi olduğu için bir şeyler yaşanmış olabilir.
0: Ya da en iyisini Mozart yazdı diye mi acaba?
1: Yani yok, ona bakarsın. Haydn'ın da bak. 11 tane piyano konçertosu ve
0: 14 tane.
1: 14 tane.
0: 11.si çalıyor.
1: Ama
0: evet.
1: En çok çalınan.
0: O sondaki Macar şeyinden herhalde,
1: evet.
0: Değil mi temasında?
1: Yani o romantik döneme geçiş olduğu için sanki. Biliyorsun romantik dönemde çok çabuk hız kazanıp sonra da empresyonizm ve modern müzik geliyor yani. Klasik batı müziği daha uzun bir zaman sürdü diye düşünüyorum. Mozart, Beethoven'ların. Bir de tabii çok çabuk yazıyorlar.
0: Evet.
1: Yani Mozart bütün piyano sonatlarını 22 yaşına kadar yazmış. Evet. Zaten 35 yaş hayatında. Yani inanılmaz seri.
0: Ama onlar da mesela ne bileyim Liszt'te, Mendelssohn'da, Schumann'da, Brahms'da onlar da kendileri seslendirebiliyor. Aynı o üç büyük sanatçı gibi yani. Mozart gibi, Haydn gibi, Beethoven gibi. Değil mi? Enteresan.
1: Ya evet, yani bence o bir geçiş dönemini daha duygusal yönde yaşayan dikkat ediyorsan. Mesela Franz Liszt'te iki piyano konçertosu ama...
0: Bir tane daha var. Onda şey yapmış.
1: Var bir
0: üçüncü,
1: de orkestrayla. Evet.
0: Ha, bir de üçüncü piyano konçertosu. Onu bir kenara etmiş. Belki de bir yavaş yavaş acaba modası mı geçiyor? Şeyin daha başka.
1: Modası geçiyor derken.
0: Çünkü Liszt biliyorsun bir resital şeyi başlatmış. Geleneği başlatmış. Değil mi? Resitalleri daha çılgınca.
1: Tabii tabii.
0: Sihirbazlıklar
1: zaten
0: gösteriyor.
1: Orkestra yazıları oldukça zayıf. Mesela bir Beethoven konçertolarında kullandığı o senfonik orkestral yazı teknikleri yok.
0: Evet.
1: Paganini gibi. Paganini de biliyorsun orkestra yazısı felakettir.
0: Çok
1: yani.
0: Zayıf.
1: İki akorla. Yani bütün konçerto.
0: Temanda tabii. O zaman bir Haydn Fa majör piyano konçertosu dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet, tam da piyanonun altın çağında. Orkestra eşlikli piyano konçertoları sanki bir anda ortadan kaybolmuş gibi. Evet. Ama şöyle bir gerçek de var. O kadar çok o devirde gölgede kalmış besteci var ki bugün neredeyse adını bile anmıyoruz ama mesela Moscheles, Herz, Kalkbrenner veya Hummel, onlar bayağı piyano konçertosu bestelemişler. Hı hı. Buna ne diyeceksin? Hatırlamıyoruz bile bugün.
1: Bak şimdi bu, belki o zaman da bir sistem vardı. Hani o çiftliğin içine girenler ve giremeyenler. O da olabilir yani.
0: Onlar ürettikçe üretmişler çünkü.
1: Evet. Neden girememişler bu piyasaya?
0: Bilmiyorum, sana soruyorum.
1: İşte belki de engellendiler yani. Değil mi?
0: Olabilir.
1: Yani. Ama Hummel, yine Hummel'ın yine çok çalınan eseri var.
0: Evet.
1: Daha çok solo eserleri.
0: Trompet konçertosu çalınıyordu en çok. Evet. Ama şimdi piyano eserleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Çalınıyor yani. Ben şimdi diyorum ki Moscheles'in piyano konçertosuna bir kulak verelim. Biraz çıkaralım gölgeden. Ha? Bu gölgede
1: bence
0: kalmış
1: güzel,
0: besteciyi.
1: Dinlememiştim ben.

0: Evet, bence o kadar güzel bir konçerto ki.
1: Hı.
0: Şöyle bir şey var bir de. Romantik piyano konçertosu günümüz estetik anlayışı içinde değerlendirildiğinde sanki zayıf kalıyor. Nedir zayıf yönleri mesela bu
1: Ben
0: konçertoların? Hummel'in, Moscheles'in, Herz'in, yani dinlediğimiz zaman müthiş zevk alıyoruz, değil mi?
1: Evet yani biraz daha farklı zaten beste yapıları da.
0: Evet.
1: İşte dediğim gibi korkarım yani burada tabii ki liste Chopin'e laf atmak değil de bir kesinlikle bir sistem vardı. İçeri giremediler yani. Çok zorlandılar. Ama iyi olan bir şey var. Bu hepsinin notaları var ve isteyen bunlara
0: Ulaşabiliyor, değil
1: evet
0: mi?
1: ulaşabiliyor ve bence de araştırmak lazım. Yani
0: Evet.
1: hep konuştuğum şey işte o
0: Neler var
1: kısır
0: ki?
1: döngünün içinde dönüyorsun. Tamam
0: Ya
1: Chopin
0: dinlediğin zaman
1: evet.
0: bayağı bir konç, yani Beethoven mı diyorsun, yer yer işte Haydn mı diyorsun,
1: Evet.
0: Mozart mı diyorsun?
1: Evet.
0: Yani ilginç, ilginç.
1: Etkilenmişler de tabii
0: Tabii
1: canım
0: ki
1: o.
0: canım, tabii.
1: Yani.
0: Çalındığı zaman güzel, iş çalmaya bakıyor bence. Belki Liszt'in piyano konçertoları bize yardımcı olabilir. Çünkü onda daha bir yenilikçi kurgular var, değil mi? Kendine has bir müzik dili var. Bir de şu var, acaba Liszt piyanoyu bir orkestra gibi mi görüyordu? Piyanodan orkestra sesi çıkarmak gibi bir kaygısı mı vardı ki? Senfonik eserleri de piyanonun tuşlarına yansıtmak onun fikriydi, değil mi Burçin?
1: Yani zaten o seviyedeki piyanistler orkestral tınıları
0: Piyanodan çıkartıyorlar, değil
1: piyanoda
0: mi?
1: duyuyorlar
0: Evet,
1: zaten onu.
0: duyuyorlar. Onun için lüzum yok mu demişler
1: Yani
0: orkestraya?
1: ama yenilikçi olduğu kesin. Mesela birinci piyano konçertosunda dört ölçüden sonra tak.
0: Ya.
1: Gerçi bunu Schumann da yaptı. Mesela o
0: Ani giriş.
1: Mozart'ın, Haydn'ın uzun
0: Evet.
1: girişlerinden sonra
0: Girişlerinde.
1: hatta bazen benim en büyük korkumdur klasik besteciler çaldığımda. O kadar uzun ki
0: Evet.
1: yani 4-5 sayfa orkestranın çalması neredeyse orkestra bütün birinci bölümü çalıyor. Düşünebiliyor musun? Bütün temaları farklı yerden geliyor. Tabii ki olağanüstü bir orkestral yapısı var. Çok da seviyorum. Ay bana ne zaman sıra gelecek diye hani
0: Çok fena.
1: gözlerimi kapatıp dinlemek zorunda kalıyorum. Çünkü hemen dışarı gidebilirsin ya da onları dinlerken
0: Tehlikeli.
1: giremeyebilirsin de
0: Tabii
1: yani.
0: tehlikeli.

0: Liszt Avrupa'yı kasıp kavuran piyano sihirbazı olarak turneler yaptığı yıllarda ilginç gelecek. Elinde imzasını taşıyan bir tane bile piyano konçertosu yokmuş, biliyor musun? Bu da rakiplerini mutlu ediyormuş için için. Daha yazmadı bu adam piyano konçertosu diye. Hatta bu yüzden bayağı acımasız eleştiriler de almış. Aslında o yıllarda Liszt'in elinde 3 tane piyano konçertosunun taslağı hazırmış. Ama pek kendine güveni yokmuş ve alçak gönüllü bir müzikçi olduğu için yeterli bir besteci değilim ben diye görüyormuş kendini ve tamamlamaktan kaçınıyormuş bu eserlerini. Liszt'in 3 piyano konçertosunun ikisi bugün biliyorsun konçerto edebiyatının en sevilen ve sık çalınan eserleri. Liszt'in elediği 3. konçerto ise son derece keyifli, hoş bir parça
1: ama
0: olarak
1: çok çalınmaz o.
0: Nadiren böyle hoş parça muamelesi yapılıyor. Neden pek sık çalınmaz sence?
1: Ya bir ve iki o kadar dominant ki, hatta bir dominant, iki bile bire göre nadir çalınır ve çok zor tabii iki de. Birinci piyano konçertosunu o kadar her şeyini koymuş ki.
0: Zaten çok zor piyano ortaya çıkarmış, baksana evet, bu taslakları bekletmiş. Ama o arada da dolaşıyor bütün dünyayı, yani resitaller veriyor, şey yapıyor, ama konçertoya sonra sıra gelmiş.
1: Francis zaten çalmadığı gece yokmuş.
0: Yokmuş, bar piyanisti canım, gibiymiş evet, yani. Hayır, otelde bile turnede.
1: Hemen toplarmış 40 kişi. Şeye,
0: otelin lobisinde bile bir piyano görünce ne kadar güzel çalarmış.
1: Biliyorsun rockstar gibiydi. Yani bütün canım. Hanımlar.
0: Evet.
1: Hanımefendiler kapılarda aynen bekliyormuş.
0: Evet, yani. Evet. O zaman Liszt'in 3. piyano konçertosuna bir kulak verelim Burç'im, bakalım.

0: Liszt 1. piyano konçertosunu Weimar'da bir kutlama gerekçesiyle ilk kez seslendirmiş Burçin. Piyano konçertosu sahnede şov yapmayı seven Liszt'e uygun bir form değil mi aslında? Yani değil mi? Uygun
1: i̇şte
0: bir
1: biraz
0: form.
1: Biraz önce dediğim evet. gibi. Yani Liszt o zamanın rockstarıymış.
0: Acaba şey mi hani içe dönük konçertonun sonattan ayrıldığı temel noktada değil mi? Hani konçerto daha dışa dönük,
1: evet.
0: Sonat daha içe dönük, iç hesaplaşma. Acaba onu mu ortaya koymak istemiş? Ne yapmış yani değil mi?
1: O da olabilir.
0: O da evet. olabilir değil mi?
1: Ya bir de sonradan yazdığı için orkestra yapısını onu da unutmamak lazım. Aslında, sanki yaptığı doğaçlamanın evet. altına bir şeyler karalamış yani. Evet, senfonik bir yapısı var. Çok iyi yani hatta.
0: Ama... Yani amaç aynı ama her ikisi de solo enstrümanı için tabii. Sonat ve konçerto ama farklı iki formdan söz ediyoruz evet. değil mi?
1: Bir de oldukça yenilikçi bir yapısı var.
0: Bence tek başına demiş gösteri yapmak daha şey demiş değil mi?
1: Daha kolayına
0: gelmiştir
1: yani.
0: Neden piyano konçertosu evet. besteleyeyim de şimdi bir orkestranın önünde yani.
1: Bir de büyük egolar yani.
0: Büyük egolar.
1: Yani... Hep ben yani. Hep evet. Franz Liszt. Showman.
0: Showman.

0: Susan Klasik.
1: Liszt'in aşağı yukarı aynı yıllarda Weimar'da bestelediği Si minör piyano sonatıyla 1. piyano konçertosunun izleyici üzerindeki etkisi farklı değilmiş Burçin. O da enteresan yani, değil mi? Aynı etkiyi yaratmış. Yazı dilleri de farklı. Liszt de bu yönden gelebilecek eleştirilere hazırmış ve gardını almış. 1. piyano konçertosunun o meşhur girişi, Liszt'in öğrencisi Hans von Bülow'a göre Almanca "bunu hiçbir zaman anlayamayacaksınız. Ha ha. Das versteht ihr alle nicht. Ha ha." cümlesinin bestelenmiş haliymiş. Sana göre de öyle mi o meşhur giriş? Hatırla bakalım o girişi.
2: Tam daram tam tararım. Ya bir şey söyleyeceğim. Burada tabii bir sinyal var.
1: Baksana ne demiş, evet. Siz hiçbir zaman
2: bunu anladınız. Das versteht ihr überhaupt nicht.
1: Yani hiçbir zaman anlayamayacaksınız. Evet. Ha ha. Bunu düşünerek çalmak lazım, değil mi?
2: Evet. Ya çok, tabii ki çok esprili de
1: şey ama var. Müthiş bir giriş değil midir Burçin'e?
2: Tabii canım. Ya işte dediğim gibi çok, mesela Chopin'de de uzun. Hı-hı. Piyano konçertosunda uzun bir orkestra girişi var.
1: Evet.
2: Liszt'te öyle bir şey yok. Liszt direkt piyanosunu göstermeye.
1: Diyor zaten, siz bunu anlayamayacaksınız. Ha ha. Evet. O zaman kulak verelim bakalım, anlayacak mıyız?

0: Piyano konçertolarının yazı dillerine baktığımızda büyük çoğunlukla bestecilerin imzası niteliğinde olan diğer piyano eserlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Yani bu sadece liste özgü bir durum değil, değil mi? Örneğin solo eserlerinde her sayfada yeni temalar sunan, bizim böyle başımızı döndüren Schumann, piyano konçertosunun ilk bölümünü sadece tek bir tema üzerine kurmuş. Buradan şu sonuç çıkabilir mi Burçin? Besteci eserini yazılış amacına göre mi şekillendiriyor?
1: Evet. Yani
0: eleştirilir bir de, biliyorsun değil mi? Schumann'ın konçertosu yani çok beğenilmez. Bir de biricik piyano konçertosu yani.
1: Karışık gibi değil mi? Evet. Biraz. Fakat üçüncü bölüm piyanistlerin en büyük tehlike yaşadığı, biliyorsun.
0: Evet.
1: Hep ezber hatasının oldu. Ben Schumann konçertoda, orada da biliyorsun direkt girer. Timpani'den sonra ikinci bölümünü. Soru cevapları çok severim.
0: Tabii yani, çok da şiirsel temalar var.
1: Ve harika bir ikinci bölüm vardır. Ama Schumann'ın tabii psikolojik şeyi de çok etkin olmuş. Yani
0: ama güzel bir konçerto değil mi?
1: Gayet tabii.
0: Sen çaldın mı Schumann?
1: Çok. Hı-hı. Çok çaldım ve en sevdiğim konçertolardan, çünkü rahmetli Mithat Fenmen'le çalışmıştım. Hı-hı. Onun için çok büyük anısı vardır bende.
0: Evet.
1: Mithat Hoca, yani ışıklar içinde olsun, ya hiçbir şey demezdi, biliyor musun? Ben çalıyordum.
0: Enteresan.
1: Evet, bir gün gittim bahçede oturuyorum, ya dedim ben çalıyorum ya, bana hiçbir şey söylemiyor.
0: Ne kötü, ondan ne sonra, iyi ha hiç.
1: Evet, hayır, kötü iyi değil, hani müzik hakkında hani burayı böyle çalman lazım. Sonra bir gün dedim sayın hocam, dedim artık ben bu konçeti çalmak istemiyorum, çünkü hani çalıyorum ve biz haftaya bir daha görüşüyoruz, yeniden çalıyorum. Sen her seferinde ilerlediğini farkında değilsin, diyordu. Ve o gün mesela benle bir çocuk gibi değil de bir yetişkin gibi konuştu. Çünkü ben 12 yaşındayım.
0: Ya 12 yaşında Schumann konçerto çalmak yani biraz zor iş.
1: Yani Mithat Hoca'nın çok değişik bir sistemi vardı. Mesela yine rahmetli Güle Uğur Atay'la son sene çalışmıştım. Mithat Fenmen'in vefatından dolayı. Güle Hanım mesela çok detaycıydı ve inanılmaz iyi bir eğiticiydi. Çok iyi piyanisti. Çok farklıydılar.
0: Çok farklı.
1: Hoca hiçbir şey konuşmazdı. Hı. Sana bırakırdı. Ve anladım daha sonra. Çünkü gerçekten yetiştiğinde, yani ilerleyen yıllarda hiç kimsesinin yanında olmayacak.
0: Tabii.
1: Senin kendin bulman lazım bazı şeyleri.
0: Ne kadar doğru yapmış. Ha,
1: oturup da senle tek tek nota nota çalışılmaz yani. O seviyeye artık geçmiş oluyorsun zaten. O konçerto
0: zaten Schumann konçerto çalıyorsun. Değişen estetik anlayışının da tabii etkisi var bence, değil mi? Mesela zamanla geçerliliğini yitiriyor belki konçerto formu. Yeni arayışlara itiyor besteciyi. Schumann ya da Liszt, tabii ileriyi gören insanlar bu durumun farkında olmuş olmalılar ki Beethoven ve Mozart gibi yapmamışlar. Konçerto türünde sadece ihtiyaç olduğu kadar beste yapmışlar gibi geliyor bana. Acaba bunlar, bu besteciler Mozart ya da Beethoven'ın piyano konçertoları altında ezilmişler midir? Ne dersin? Ya çünkü bence, öyle çok sayı var ki önlerinde.
1: Bence tabii canım, başa çıkamamışlar yani bence. Bir de daha çok çalmışlar kendileri.
0: Evet.
1: Konser yaptıkları için. Liste zaten biraz önce konuştuğumuz gibi daha sonradan zaten hazır olan kafasındaki şeyi yıllar sonra.
0: Beethoven'da o hacimli piyano konçertoları yani değil mi? Çok, ezilmemek yani, elde değil. Gene çok az yazmış bence.
1: Ya, ama mi? Yeterli bence.
0: Yeterli yani. Yazmış.
1: Yani ilk önce bir beşini çal da ondan sonra.

0: Sanırım bir yerden sonra tökezlemiş konçerta formu, varlığını ya da değişik formlarda sürdürmeye başlamış. Acaba konçerto türü daha sonra böyle giderek senfoniye, konçertant forma mı yaklaşmış, değil mi? Bazı konçertlar piyanolu senfonilere benzer, değil mi? Obligato piyano. Mesela Brahms ya da Busoni'nin konçertosu geliyor hemen aklıma, değil
1: aman
0: mi?
1: Aman Allah'ım, Busoni konçertosu. O kadar zor ve zor, yani
0: inanılmaz bir senfonik yapı var.
1: Piyanistik olmayan demek istemiyorum ama
0: obligato piano.
1: Aman Allah'ım, yani hakikaten bir iş yani.
0: Brahms da öyle, değil mi Burçin?
1: Brahms ama yine piyanistik. Yani onun başka bir şeyi var mesela. Brahms'ı çalarken müziğin içinde teknik problemini halledebiliyorsun. En zor pasajları. Çünkü mantıklı. Ama Busoni'de...
0: Busoni çok şık bir besteci.
1: Benim Almanya'daki tezimdi. Ya 40 sayfa, ben 50 sayfamı Almanca yazmıştım Busoni hakkında. Çok ilgilendiğim, çok da yakından takip ettim.
0: İnanılmaz transkripsiyonları da var.
1: Evet, Carmen Fantasy'yi mesela ben onu kendi albümümde çalmıştım. O Morso Empoze'ydi bir yarışmada. Enteresan.
0: Nispeten klasik tarzda konçerto yazmaya çalışan bir dostumuz daha var. O da Sergei Prokofiev.
1: Evet.
0: Beşinci konçertosunu besteledikten sonra Prokofiev'in başına gelmeyen kalmamış ama. Beşinci konçertosuna tepki gösteren izleyiciler yuhalamışlar, biliyor musun, zavallı Prokofiev'i. O da konçertonun ilk seslendirilmesinin ardından ben demiş konçerto formunu terk ediyorum ve bir daha konçerto bestelemeyeceğim demiş ve bunu yapmış yani.
1: Evet, onda da zaten Prokofiev 2 ve 3 çok sık çalınır. 2 berbat, zordur. 3 de halk. Halkın en beğendiği konçertodur.
0: Ama 5'i de yuhallanacak bir konçerto değil yani.
1: Yani değil misin? Prokofiev'ten konuşuyoruz. Benim kütüphanemde en önemli yeri olan bir bestecidir.
0: O zaman bir bakalım nasıl Prokofiev'in 5. piyano konçertosu. Bence yuhalanmayı hak etmeyecek kadar güzel.

0: şimdi mesela günümüzde Rahmaninov'un piyano konçertolarından, özellikle de ikinci piyano konçertosundan övgüyle söz ediyoruz ve çok severek dinliyoruz. Çok da sık çalınıyor. Ama şöyle bir şey var. Rahmaninov yaşarken en çok övgü alan eserleri piyano konçertoları değilmiş, biliyor musun? Buradan da gene şu sonuç mu çıkıyor şimdi acaba? Yavaş yavaş form olarak geçerliliğini mi yitiriyor? Ne oluyor yani? Bakar mısın o zaman başka eserleri övgü alıyormuş Rahmaninov'un, konçertoları değil.
1: Kendisi çok mükemmel çaldığı için kendi eserlerini. Hı-hı. Bir de birazcık Franz Liszt akımı da var yani. Liszt de biliyorsun daha çok solo eserlerini.
0: Benim hala aklım almıyor. Beethoven'dan sonra yaşamış bence bütün büyük besteciler piyano konçertosu bestelemek konusunda biraz gönülsüz davranmışlar.
1: Ezilmişler ya.
0: Herhalde yani değil mi? Ne söyle bana, tatmin edici bir cevap ver, bilmek istiyorum yani niye bu kadar az piyano konçertosu bestelenmiş.
1: Yani şey de olabilir tabii ki, o zaman bir orkestrayı artık kurmak ve tabii bu bestecilerin altında da onlarla çalışmak çok zor.
0: Ne kadar farklı dönemlerde, farklı geleneklerde yaşamışlar.
1: Ya
0: farklı.
1: Bir de, tabii ilk başta konuştuğumuz gibi Haydn, Mozart ve Beethoven'ın o kadar çalışkan bir şekilde ürettiği konçertolardan sonra bu geçiş dönemi işte romantizmde daha çok biliyorsun kendileri de çalan devamlı konser verdikleri için gerek de duymamışlar yani sanki müziklerinde zaten
0: ama o anda o anda diyorum Beethoven o kuartet formunda müthiş şeyler yaratıyor.
1: Tabii.
0: O da müziğine çok daha önemli değil mi?
1: Ama ya baş etmek çok zor.
0: Çok zor değil mi? İçinden çıkamayacağız. Bence diyelim ki Beethoven piyano repertuarında başka bir yerde duran Mozart, Beethoven eserler olarak yerini almış. Onları mucize takip etme, yapmışlar. Evet, izinden de gitmeye korkmuşlar sanki biraz gibi geliyor bana.

0: Evet, tadı damağımızda kalan şiirsel Schumann yorumundan sonra artık müzik mutfağımızın açık büfe köşesine geçip biraz soluklanalım.
1: Açık büfe.
0: Sevgili dinleyenler, müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz açık büfenin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak ama sırada önce ona soracağım açık büfe sorularım var. Sence piyanistler kişilik olarak diğer müzisyenlerden farklı mı?
2: Sanmıyorum.
0: Repertuarında vakti zamanında zirveye koyduğun ve hala vazgeçemediğin bir Beethoven konçertosu var mı?
2: İki numara.
0: Geçmişte haksızlık yapıp bir kenara attığın Schumann eseri var mı?
2: Karnaval.
0: Bugün de açık büfe sorularıma iştenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi sıra geldi senin seçtiğin açık büfe tadımlığına.
2: Albinoni'nin ünlü adagiosunu Nana Muscuri'den dinleyelim.
0: Evet, programımızın kapanışı için gene harika bir seçim yaptın Burçin. Sevgili dinleyenler, siz bu güzel parçanın tadını çıkarırken program ortağım Burçin Büke ile birlikte biz de sizlere veda edelim. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
2: Hoşça kalın.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizde Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Signum Classics etiketiyle yayınlanan violoncelci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçılar bu kayıtta Ludwig van Beethoven'ın tüm violoncel piyano sonatlarını seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Beethoven yaşamı boyunca 5 violonsel sonatı bestelemiş. Bunları yaşamının 3 yaratı dönemi içinde 1796, 1807 ve 1815 yıllarında yazmıştır. Opus 5 numarasıyla yayınlanan ilk 2 sonat, bestecinin 1796 yılında Prag, Leipzig ve Berlin'e yaptığı gezi sırasında Berlin'de konakladığı aylarda yazılmıştır. Alman topraklarında Viyana'dan sonra en önemli sanat merkezi konumundaki Berlin, o dönemde Prusya Kralı 2. Friedrich Wilhelm'in yönetimi altındaydı. Müzik tutkusu ve özellikle violonsele olan hayranlığı dönemin ünlü müzisyenlerinin Berlin'de toplanmasına neden olmuştu. Kral bir süre tanınmış besteci ve usta bir violonselci olan Luigi Boccherini'yi sarayda görevlendirmiş, ardından iki Fransız cellist Jean-Pierre Duport ve kardeşi Jean-Louis Duport'u Berlin'e çağırmıştı. Beethoven, Prusya kralının violonseli olan tutkusunu göz önünde bulundurarak, daha sonra Opus 5 olarak yayınlanacak iki sonatı bestelemiş ve bunları sarayda Jean-Louis Duport ile birlikte seslendirmiş, bu kralın çok hoşuna gitmişti. Yapıtlar basılırken Prusya kralı 2. Friedrich Wilhelm'e ithaf edilmişlerdir. Beethoven 1807 yılında yoğun bir çalışma temposunun ardından 5. ve 6. senfoniyi bestelediği dönemde, daha sonra Opus 69 numarasıyla yayınlanacak bir violonsel sonatı daha bestelemiştir. Günümüzün en tanınmış violonselcilerinden Steven Isserlis'e göre bu sonat müzik tarihinde violonsel ve piyanonun eşit önemde rol aldığı ilk örnek sayılabilir. Beethoven gerçekten de hem çok iyi tanıdığı piyanonun hem de violonselin aynı önemde duyulmasını sağlamış ve oda müziği dağarının vazgeçilmez yapıtlarından birine imza atmıştır. Şimdi bu yapıtı violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 69 La Majör Viyolonsel Sonatını dinledik. Viyolonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Beethoven 1815 yaz aylarında, daha sonra Opus 102 numarasıyla yayınlanacak iki viyolonsel sonatı daha yazmıştır. Bu yapıtlar, bestecinin son yaratı dönemi olarak kabul edilen sürenin tam başlangıcında ortaya çıkmıştır ve bu süreçte göreceğimiz olgun müzik dilinden izler taşımaktadır. Şimdi Opus 102 1 numaralı sonatın 2. ve 3. bölümleriyle Opus 102 2 numaralı sonatın tümünü viyolonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 102, bir numaralı violonsel sonatının 2. ve 3. bölümleriyle Opus 102, 2 numaralı violonsel sonatının tümünü violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Borusan Klasik. Uyan Neo. Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu.

Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün Uyan Neo Stüdyosu'nda sonbaharı karşılıyoruz. Biraz hüzünlü, biraz neşeliyim çünkü tabii ki yaz mevsiminin bitmesine üzüldük. Ama bir yandan da sonbaharın o renk renk görüntüsüne de biraz hasret kalmıştık. Yeni bir sezonu karşılamanın da bir heyecanı var içimde. Bugün sizler için evimde gibi hissettiren, huzur ve dinginlik veren eserler seçtim. Suwon Yim'le açılışımızı yapıyoruz. Çok başarılı bir genç besteci. Kendisinin Oaks and Maples isimli albümünden Finding Home radyolarınızda.

Berlin, House on a Hill kısaçalarından Home ve Circle dinledik. Sonbaharı en iyi tasvir ettiğini düşündüğüm bestecilerden biri Berlin. Bazen sanki renkleri görür gibi oluyorum onun eserlerini dinlerken. Sırada kendisinin September kısaçalarından Grey House ve Redwoods.

Borusan Klasik'te Uyan Neo programındasınız. Elijah Hopkins'in Midwinter kısaçalarından Blankets ve Warming isimli eserleri dinledik. Şimdi Chalum. Gizemli, bir o kadar da dingin ve merak uyandırıcı bir besteci. Kendisinin Santoşa kısaçalarından Night Owl ve Tommy.

Erik Sigurdsson Mine albümünden Archipelago ve Sun Mine isimli eserleriyle radyolarınızdaydı. Şimdi Büşra Kayıkçı'nın yepyeni eserleriyle yurdumuza bir geri dönüş yapıyoruz. Bugün Uyanıyor programında son olarak Büşra Kayıkçı'nın Sirkeci Post Office kısaçalarından Atik Valide Kompleks ve Sirkeci Post Office Uyanıyor'da.

Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Uyan Neo'nun bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.